Yengen sam sen bobom. Ham naka ngen ko jamu. Yengen yok ham sen dene ci bu leer. Dilen deglu radio dunia.